0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Sizden bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve Sizden Bize, Bizden Size programını hazırlayan ekip adına sevgi ve saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını çıkarmanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesinde bu sefer iş arkadaşımız Sevda Dükkancı'nın hazırladığı çok ilginç bir röportaj var. Röportajın konusu gazeteci Nahide Deniz tarafından yazılan Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 günü başlıklı kitaptır. Bu çalışmada Atatürk'ün 1913-1915 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Bulgaristan'daki ilk askeri ataşesi olarak Sofya'da geçirdiği dönem ayrıntılarıyla ele alınıyor. Bulgarca olarak Bulgaristan Tarihi Bulgarska Historia Yayın Evi tarafından okurlara sunulan bu kitabın içeriği ve sayfalarında sunulan değerli bilgilerin perdesi Nahide Deniz tarafından Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü dinleyicileri için aralandı. Bu ilginç röportajı dikkatinize sunarken Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri dinleteceğiz. Hem söyleşi hem seçtiğimiz müzikleri ilgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

Değerli dinleyiciler, programın başında da anons ettiğim gibi tarih sayfaları köşesinde bugün iş arkadaşımız Sevda Dükkancı tarafından hazırlanan çok ilginç bir röportaj var. Konusu gazeteci Nahide Deniz tarafından yazılan Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 günü başlıklı kitaptır. Kitap Atatürk'ün Sofya'daki yaşamının daha az bilinen noktalarını aktarıyor. Bu konuda Nahide Deniz'in iş arkadaşımız Sevda Dükkancı'ya verdiği mülakatı dikkatinize sunuyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, konuğumuz Nahide Deniz. Elimde de çok güzel, sıcağı sıcağına yeni çıkan bir kitap. Atatürk'ün Sofya'da, daha doğrusu Bulgaristan'da geçirdiği 440 günü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da 440 gününü araştırarak kitaba yansıttınız değerli Nahide Deniz. Bu fikir nasıl oluştu? Neden tam şimdi bu önemli konu gündeme geldi?
1: Bu kitap aslında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve birinci cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı ve reformcu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'daki yaşam ve faaliyetinin bir kısmını daha az bilinen, çok ve daha doğrusu çok çok anlatılmayan bir dönemini anlatıyor. Ve de bunu anlatırken hayale değil veya nasıl diyeyim, sadece bir yazar üslubuyla değil, tam olarak bilgi, belge ve araştırmacıların, ki bunlar hep değerli akademisyenler, hem Bulgar hem Türk tarafından, ve onların görüşleri bu kitapta yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20 Kasım 1913 yılında Sofya'ya Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ateşe militeri olarak geliyor. Burada 2 Şubat 1915'ine kadar kalıyor. 15 yılına kadar kalıyor ve de bu tam 440 güne aritmetik olarak denk geliyor. Bunun için de kitabın adı 440 gün, Atatürk'ün 440 gün Bulgaristan'da.
0: Evet, çok önemli bir dönem ve bu bağlamda bu döneme ışık tutan ve sizin dediğiniz gibi şimdiye kadar su yüzüne çıkmayan, iyi bilinmeyen hangi konuları önem verdiniz, hangi konuları öne çıkardınız?
1: Atatürk'ün Bulgaristan'daki Sofya'daki yaşam ve faaliyeti hakkında ilk çıkan kitap bu değil herhalde. Bundan da sonra olacak çalışmalar inşallah olur, çok memnun olurum. Ama o çalışmalar daha çok onun Sofya'daki faaliyetini anlatıyor. Ben ise Atatürk'ün o dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gittim. 112 yıl önce bıraktığı izlerden, Sofya'daki izleri bırakıyor ama Sofya'nın da dışına çıktım.
0: Nerelere gidiyor?
1: Çünkü ilk Sofya'dan sonra ilk ziyaret ettiği kent, şehir Plovdiv. Filibe o dönemde ve de çok muhteşem bir şekilde, çok görkemli bir şekilde onu orada karşılıyorlar. Hem Bulgar yetkililer hem de bizim oradaki Türkler. O dönemde Plovdiv zengin Türklerin yaşadığı bir bölge. Hatta çevre köylerden Mustafa Kemal, bizim Türk ateşe militer gelecek diye yayılınca bilgi, çevre köylerden kuzular topluyorlar ve de şerefine kuzu kesiyorlar. Mustafa Kemal bütün Bulgaristan'ı diyebiliriz dolaşıyor. Plovdiv'den sonra Plemni'ye gidiyor, Kızanlık'a gidiyor, Veliko Tarnovo'ya gidiyor, Ruhçuk'a gidiyor, Nibolu'ya gidiyor ve de bir yandan hem Bulgar ordusunun manevraları hakkında bilgi alıyor, bilgi topluyor. Çünkü onun işi bu. Yani görecek, bakacak, bilgi toplayacak ve bunları hepsini İstanbul'daki Genelkurmay Başkanlığı'na rapor şeklinde iletiyor. Ve de bu 440 gün aslında bakınca kısa bir zaman, kısa bir dönem. İyi ama Mustafa Kemal üstün zekası, becerikleri, öngörüsüyle ve de en önemlisi burada Bulgaristan'da kişiliğiyle kurduğu ilişkiler sayesinde gerçekten de bu görevi oldukça başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Zaten de kitabın bilgi tarafı, bilimsel tarafı bundan ibarettir. Çünkü ilk kez şu ana kadar hep Bulgar tarihçiler ayrı anlatırlar, Türk tarihçiler ayrı anlatırlar ama bu sefer hepsi ortak bir şeyde anlatıyorlar.

0: Değerli dinleyiciler, bu aslında tabii ki bir roman değil, bu bir derleme ve tamamen evraklara, arşivlere dayalı. Bu bilgileri derlerken araştırma sürecinden bahseder misiniz sizin dediğiniz gibi? Çünkü çok burada sizin gazetecilik hayatında yaptığınız röportajlara dayanıyor, arşivlere, kaynaklar çok zengin ama zor buldunuz diye düşünüyorum.
1: Şimdi aslında bu kitap benim belki de hayatımın kitabıdır. Çünkü benim atamızla ilgili çalışmalarımın çok uzun bir geçmişi var. Benimle tanışmam zaten de çocukluk yıllarımda oldu. O zaman ben Sliven'de ilkokulda, bizim orada 3. sınıfa kadar ilkokula gittik. Ve de bizim öğretmenimiz şunu
0: Türkçe
1: bize,
0: öğretmeni.
1: evet Türkçe öğretmenimiz ne yazık ki 3. sınıftan sonra okulumuz kapandı ve Türkçe fazla okuyamadık. Bu başka konu. Ve de Türkçe öğretmenimiz şöyle söyledi bize. Bakın çocuklar, şimdi yazmaya, okumaya başladığımız alfabe aslında çok büyük bir devlet adamın reformudur. Ve de o zaman ilk kez Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini işittik ama öğretmenimiz çok önemli bir şey söyledi. Dedi, Atatürk diyor bizim memleketimizde 15 ay kalmıştır ve de ateşe militer olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ateşe militeri olarak kalmıştır. Dolayısıyla o zaman ilk kez ben bu bilgilerle tanıştım. İlerideki zamanda bunları de belki de anlatmak istedim ama komünist rejiminde bu mümkün değildi. Atatürk'ün Sofya'daki, Bulgaristan'daki hayatı hakkında hiçbir şey anlatılmıyordu. Derslerde okutulmuyordu. Ama bizim birkaç tarihçimiz vardı. Onlardan merhum Profesör Doktor Cengiz Hakkuf ağabeyi mutlaka şu anda anmak istiyorum. Çünkü o gerçekten çok müthiş araştırmaları vardı. Ama bunları gün yüzüne çıkaramıyordun. Çünkü arşiv belgelere ulaşmak mümkün değildi. 1989'dan sonra Türkiye'ye yerleştirdikten sonra ben bunları, bu bilgileri artık daha zenginleştirmek, daha geliştirmek imkanı buldum. Gazeteci olarak Atatürk'ün bütün çalışmalarını yakinen ve izleyen ve de araştıran, belgelerle ortaya çıkaran birçok tarihçilerle tanıştım. Onların hepsini şu anda söyleyeyim, hep profesörler, onların bazıları

alıyor onun onlarla temasları. Ondan sonra Bulgaristan içinde köylerde, kasabalarda bizim soydaşlarla temasları ve aynı zamanda bu çok önemli çünkü Osmanlı Balkanlardan, Bulgaristan'dan çekilince bizim soydaşlar sanki sahipsiz kalıyorlar ve de o onlara bu güveni tekrar aşılıyor. Bu çok önemli. Bunlara da ben kitapta yer verdim.

0: değerli Nahide Deniz. Araştırmalarınızda aslında da diyebiliriz bir nevi o dönemde Bulgaristan Türklerinin bazı noktalarına da ışık tutuyorsunuz. Çünkü mesela kota sistemiyle 17 milletvekili ve onun en yakın arkadaşlarından, sırdaşlarından ya biri de yaverim dediği Zümre Şakir Varna milletvekili. Daha neler böyle çok dikkatinizi çekti bu bağlamda, bu konularda?
1: Şakir Zümre ile Bulgaristan'ı dolaşıyorlar ve de gerçekten de Şakir Zümre ile çok sıkı, çok çok güzel bir dostluğu oluyor ki bu dostluk ondan sonra Atatürk artık Bulgaristan'dan gidip Türkiye'ye dönünce bu dostluk devam ediyor. Bulgaristan'daki kurduğu dostluklar da devam ediyor ve de bu şeyin göstergesidir. Atatürk ne kadar çok bu çalıştığı insanlarla, beraber olduğu insanlarla onların değerini ne kadar çok önem verdiğini gösteriyor ve de çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Ben kitabımı aslında

0: Türkiye ile Bulgaristan arasında ilk dostluk antlaşmasının imzalanmasının 100. yılına atfettim ve bu aslında antlaşma halen yürürlükte
1: Ankara
0: ve de
1: Anlaşması.
0: evet Ankara Antlaşması ve de bu halen yürürlükte ve de aslında bu antlaşmanın mimarı Atatürk'tür. Bunun için de kitabımı zaten bu yıl dönüme ithaf ettim.
1: Bu arada tabii ki sadece anlaşmanın değil, anlaşmayla başlayan bir de Bulgaristan ve Türkiye, Bulgar ve Türk dostluğunun da mimarı diyebiliriz. Çünkü birçok yazılı mesajları da var bu konuda.
0: Atatürk'ün işte Sofya'dan gönderdiği raporlara ağırlık verdim. Çünkü o raporlarda o Bulgaristan'ın bir portresini çiziyor. Bir panoramasını çiziyor ve bu panoramanın içinde siyasette var. Askeri yetkililerle bilgiler, konuşmalar var. Aynı zamanda eğitim var, kültür var, sanat var. Konuştuğu kişilerden aktardığı bilgiler var ve de çok önemli bir öngörüsü var ki yaklaşan Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Bulgaristan müttefik olacaklar. Yani müttefik bir safhada yer alacaklar. Almanya safında yer alacaklar. Ve de bu çok önemli çünkü düşünün sadece 30 sene önce esasen düşman olan iki ülke
1: Evet.
0: ondan sonra aynı safhada savaşıyorlar. Tabii ki sonuç her iki ülke için hüsran oluyor ama o ayrı. Ve de bu anlaşmadan sonra Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin yolu açılıyor. Ve de diyebilirim ki 1934 yılda kadar bu en verimli dönem. 1934'ten sonra Bulgaristan'da zaten de askeri darbe oluyor. Orada tamamen değişiyor işler. O başka bir dönem. Ama o zamana kadar gerçekten de Atatürk'ün Bulgaristan'daki faaliyeti, Bulgaristan'daki kurduğu ilişkiler, onun çok farklı bir vizyon, çok farklı bir imaj Bulgar toplumunda yarattığının çok büyük bir etkisi var.

0: Şimdi elbette ki bir de Balkanlarda Selanik Manastır, Sofya Üçgeni, Mustafa Kemal'i hayatında önemli diyebiliriz. Kitabınızda bu coğrafyayı nasıl yansıttınız ve neler kazandırdı? İlham kaynağı olarak neler sayabiliriz?
1: Şimdi Balkanlar derken aslında Balkanlar Rumeli. Ve de Rumeli nedir? Rumeli Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa toprakları. Ama Osmanlı her zaman Rumeli'ye çok önem vermiştir. Hatta ilk örgütünü, evladı Fatih Han örgütünü Rumeli'de kuruyor. Çünkü Rumeli insanı nedir? Rumeli insanı toprağına, memleketine sadık olan bir kişidir. Toprağını çalışan, onun verimliliğini ve artıran kişidir. Aynı zamanda ama Rumeli insanı dinini, örf ve adetlerine sıkı bağlı bir insandır. Ama aynı zamanda da değişimlere, yeni ufuklara açık bir vizyondur. Eğitime çok önem verir. Bu çok önemli. Dolayısıyla Atatürk'ün zaten de Rumeli'den çıkıp Rumeli'de doğuyor, Rumeli topraklarında doğuyor, Rumeli'de okuyor. Zaten de o Yunanistan'da
0: Askeri
1: Selanik'te askeri okulu
0: burs
1: bitirdikten sonra devam için önünde iki seçenek var. Ya manastırda okuyacak ki o zaman manastırdaki askeri okul Osmanlı İmparatorluğu'nun en elit okullarındandır veya harbiyede o manastırı seçiyor. Hem ailesine daha yakın olmak ve de belki de bu coğrafyayı çok iyi tanıdığı için ve de ondan sonra da cephelerde de savaşıyor. Libya Savaşı falan filan ama Birinci Balkan Savaşı onu gene bu
0: bu
1: topraklara
0: topraklara.
1: geri getiriyor ve de bu topraklarda gerçekten de Edirne'yi gene Bulgar askerinden geri çekmek için çok savaş veriyorlar. Çünkü Edirne çok önemli ve de Edirne'nin kaybı Osmanlı için çok büyük bir yaradır.
0: Evet, bu çok geniş bir konu. Geri kalanı elbette ki kitapta okuyabilirler. Çok da konuşuluyor. Siz o kadar çok araştırmalar, o kadar çok tarihçilerle konuştunuz, ettiniz, kaynakçılarınız var. Onun Bulgarca da bildiği söyleniyor. Nedir durumlar? Öyle biraz ona rastladınız mı?
1: Tabii şimdi ben zaten de bu soruyu Bulgar tarihçilerle konuştum, Bulgar tarihçilerle söyledim ve sordum ve de Bulgar Arşivler Genel Müdürü'ne sordum ve de o bana şöyle söyledi. Evet, Atatürk Bulgarcayı Makedon şivesiyle konuşuyormuş. Bu yani
0: Dönüşüm.
1: uzmanlığına bırakalım bu sorunun cevabını.
0: Evet,
1: Evet.
0: tabii ki manastırın aslında dönemimiz Kuzey Makedonya, Bitola şehri.

0: Bulgarska Historia çok önemli bir yayın evi adı üzerinde Bulgaristan tarihini araştıran bir yayın evinin talebiyle, organizasyonluğuyla ve sizin bilgilerinizle tabii ki hazırlanan bir kitap. Bu da sizi de bizleri de tabii ki onure etti.
1: Şimdi aslında ben bu kitaptan önce biliyorsunuz bir belgesel film çektim, yaptım ve de çok büyük ilgi. Atatürk'ün Sofya yıllarıydı ve de bu belgesel çok büyük ilgi gördü. 15 ülkeye götürüldü, hala da devam ediyor. En son Amerika'da gösterdik ve de bu aslında teklif. Kitabı yazma teklif yayın evinden geldi. Onlar kendileri beni aradılar. Onlar bana şunu söyledi. Biz tam bilinmeyen şeyleri, sizin nasıl ki filmde bilinmeyen şeyleri anlattınız. Aynı şeyi istiyoruz ve de öyle evet dedim ve iyi ki evet demişim onları. Zaten de kendileri de söylüyorlar. İyi ki de dediler. Çok memnunlar. 3 günde kitap 5.000 sattı.
0: Ve ilk baskısı da böylece tükenmiş oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Sofya'da 440 gün diyoruz, Bulgaristan'da da izini sürdük, sizin sayenizde süreceğizse tabii ki inşallah ikinci baskıda çıktıktan sonra kitapçılardan alabilir dinleyicilerimiz. Ama Sofya'da böyle buradan Mustafa Kemal geçti derken sarı taşlardan onu yad eden hiçbir taş, hiçbir heykel yok. Belki de onu da artık gündeme getirmekte yarar var.
1: Çok güzel. Aslında ben bunu Bulgaristan Devlet Televizyonu'nda da gündeme getirdim. Şimdi ben dedim size Mustafa Kemal'in izinden yola gittim. Onun gittiği her yere gittim. Plevne'ye de gittim, Kızıllık'a da gittim, her yere gittim. Ve her gittiğim yerde kapılar o kadar açık açıldı. Hiç kimse bana ama yok biz size bunu veremeyiz. Ama gerçekten de Atatürk bir istisna olduğunu anladım. Ve de bu beni çok mutlu etti. Ama aynı zamanda da çok üzüldüm. Nasıl olur ki bunca zaman ve de Türk-Bulgar dostluğunun mimarı olan, yani zaten de olmasaydı bu günlere gelinmezdi. Çünkü şimdi Bulgaristan ve Türkiye Bulgaristan'ın NATO'ya üyeliğine en büyük destek oldu. Zaten de olmasaydı Türkiye olmazdı. Ve de hiçbir nişan yok. Bir levha bile yok. Selanik'te ben saatlerce geçirdim.
0: Müzesinde.
1: Doğduğu evinde, müzesinde ve de koskoca o levha Selanik Belediyesi'nin, çok gururlandım inanın. Macaristan'a gittim, Macaristan'da park var, bulvar var, sokak. Romanya'ya
0: Romanya.
1: gittim, Romanya'nın Çavuşescu'nun ülkesindeki, orada o kadar çok da Türk yok, yani az Türk var biliyorum. Ve de ama Bulgaristan'da hiçbir yerde yok. İşte biz arıyoruz, bu ev neredeymiş, bu otel neresi, Splendid Oteli'nde kalıyor. Ya Splendid Oteli'nin şeyine bir levha koyun işte burada,
0: Bu
1: veya
0: plevenin.
1: hiç olmazsa şimdi o bilinen şey ki şu andaki demir yolu garı, tren garı eski garın
0: Yerinde.
1: yerine inşa edilmiş ve de tam oraya Atatürk zaten de ilk kez 20 Kasım'da 1913'te ayak basıyor. Sofya geliyor ve de olmazsa bir levha işte buraya, ya çünkü Atatürk aynı zamanda Bulgaristan'ın da çok büyük bir dostu. Onu zaten de kendisi de söylüyor. Utro Bulgar, Utro gazetesine verdiği mülakatta. Ve de ben diyor, ben Bulgarları çocukluğumdan seviyorum. Çocukluğumdan beri seviyorum. Böyle ve de ne diyor ya, Bulgaristan'a düşman, Türkiye'ye düşman. Hangi devlet ya, hangi dünyada, hangi devlet adamı böyle bir söz söylemişti Bulgaristan için? Yok.
0: Evet, umarım bundan sonra böyle bir mesajı da iletmiş oluyoruz. Bizler de özellikle sizler de bu kitapla beraber kitabı Türkçe okurlara ve Türkiye'de de yayınlamayı bekleyebilir miyiz?
1: Zaten bekleyebiliriz diye zaten de yayınlanacak. Şu anda da birkaç yayıncıyla artık görüşmelere başlandı. Bakalım kim daha önce. Zaten de Türk yayıncılar burada Sofya Fuarı'na geldiler, kitabı gördüler.
0: Četiristotin Atatürk Bulgaria, Bulgarska Historia ancak ilk basımı tükendi. 6 Ocak'ta ikinci basımı bekleniyor ve 6 Ocak'tan sonra size en yakın kitapçıda bulabilirsiniz diyorum. Değerli dinleyiciler, haklı mıyım?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum bu röportaj için benim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, sevgili gençler ve gönlü hep genç olan değerli dostlar. Gençlik programına hoş geldiniz diyerek mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Teknik yapımda ise çok genç, pırıl pırıl olan ve müzisyen olan arkadaşımız Danayıl Delif'le birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız sevgili dinleyiciler. Gerçekten gençlik programına da böyle günün birinde ben bu programı sunacağım hiç aklıma gelmezdi ama bu programda bulunmaktan mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Güzel bir Tarkan şarkısıyla programımıza başlıyoruz. Beni çok sev.

Değerli dinleyiciler, Kültür Sanat Edebiyat programında genç yazar Emine Sıtkı'yı konuk etmiştik. Gerçekten büyük yankı uyandırdı onun sözleri ve onun güzel röportajı. İş arkadaşımız Aziz Şakirtaş, Emine Sıtkı'yla Geri Dönen Babalar projesi üzerine söyleşti. 1991 yılı sonrasında Batı Avrupa'ya çalışmak için giden babaların geride bıraktığı izleri görünür kılan ve birbirini tamamlayan fotoğraf

ile söz kısmı olmak üzere iki bölümden oluşan Geri Dönen Babalar projesinin metin kısmını oluşturan Emine Sıtkı, radyomuza konuşurken bu çalışmanın Deli Orman bölgesinde yaşanan dönüşlerin bir gözlemi niteliğini taşıdığını öne sürmüştü. Yazarın projesi Kuzgunlar Kervanı başlıklı kitabı ve diğer konulara ilişkin söyledikleri ilgiyle dinleyeceğinizden eminiz şimdiden sevgili dinleyiciler. Ve bizler uzun ince bir yoldayız şarkısıyla yola çıkıyoruz. Barış Manço'yu sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: Genç yazar Emine Satkı'ya merhaba diyorum. Sizi Bulgaristan Radyosu'ndaki Kültür, Sanat, Edebiyat programına davet etmemizin özel sebebi Geri Dönen Babalar başlıklı yazınız. Bu metin Mihaela Vaceva'nın da fotoğrafçı olarak yer aldığı bir projenin parçasıdır. Yayınlandıkları internet sitesinde ise sizin sözleriniz Erich Lessing, bir süre önce stüdyomuzda ağırladığımız Süleyman Akman ve Hiç Günalan'a ait arşiv görüntüleri ve bunun yanı sıra sizin aile arşivinizden fotoğraflar ustaca harmanlanmış bulunuyor. Bu projenin nasıl hayata geçtiğini dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Evet, herkese merhaba. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim için bu proje son 5 yıldır Deli Orman'da yaşanan süreçlerin bir gözlemi mahiyetindeydi. Koronavirüs salgını sırasında birçok insan yurt dışından dönmeye başladı ve ben kendime şu soruları sormaya başladım. Bu insanlar döndüklerinde ailelerini ne durumda buluyorlar ve aileleri onları nasıl karşılıyorlar? Ben babamı nasıl algılıyorum? Geri dönenler Bulgaristan'ı nasıl algılıyor? Bulgaristan Avrupa Birliği'nin bir parçası olmadan önce babam gibi memleketinden ayrılan birçok insan batıda iş bulmak ve ailelerine para göndermek adına bazen cehennemden geçmek zorunda kaldı. Örneğin o zamanlar güzel bir araba veya ev sahibi olmak gibi birçok şey hiç de kolay değildi. Annemin, babamın ve binlerce insanın aşmak zorunda kaldığı tüm engeller benim şimdiki açımdan ilginç bir fedakarlıktır ve bence bu hikayeler anlatılmaya değer.
0: 90'lı yıllarda elçiliklerin önünde oluşan uzun kuyrukları hatırlıyorum. Uzun yıllar sonra bazı babalar gurbetten dönüyor. Ancak bu arada eşleri dul hayatı sürmek zorunda bırakılmıştır. Ve çocukları neredeyse yetim gibi yetişiyor. Maddi açıdan daha iyi bir hayat.

0: Ancak bu arada eşleri duh hayatı sürmek zorunda bırakılmıştır. Ve çocukları neredeyse yetim gibi yetişiyor. Maddi açıdan daha iyi bir hayat veya macera adına bir ebeveynin hem kendisini hem de çocuklarını ailesinin belki de en önemli yıllarında kendi varlığından mahrum bırakması buna değer mi? Metinde babanızın 6 aylık bir aradan sonra küçük kız kardeşinizin sesini tanıyamadığını dile getiriyorsunuz.
1: Macera arayışı bu adamların genç oldukları dönem için geçerli. Doğal olarak onlar için Almanya, Hollanda ve Belçika gibi yerler cazip olmuştur. Bulgaristan'da ve dünyada 1996, 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, Deli Orman ve Kuzeybatı Bulgaristan gibi ülkemizin daha yoksul bölgelerinden birçok vatandaşımızı ve ailelerini yurt dışından gelen gelire bağımlı hale getirmiştir. Bu fedakarlık buna değdi mi değmedi mi sorusuna tek anlamlı cevap bulamıyoruz. Kimileri evet, kimileri hayır diyor. Bence o dönemde başka bir seçeneğin olmaması onların evden uzakta olma kararını büyük ölçüde haklı kılıyor. Şahsen ben çocuklarımı terk etmezdim ancak ben bunu bugün itibariyle ekonomik açıdan birden çok seçeneği bulunan bir kişi olarak söylüyorum.
0: Evet ve aslında hangi zaman diliminden bahsettiğimiz de önemli. 90'larda vizesiz rejim yokken bu babaların çoğu geri dönmek isteseler bile bu fırsata sahip değildi. Çünkü bu genellikle batıya geri dönmek için yasa dışı yollar aramak anlamına gelirdi. Ve sizin durumunuzda babanızın yokluğu sizdeki mücadeleci ruhu ve edebi metinler yazma yeteneğinizi ortaya çıkardığını söyleyebilir miyiz?
2: Bence yazma yeteneğim babamın yokluğundan değil annemin varlığından kaynaklanıyor. Çünkü annem son derece sanatçı ruhlu bir insan olup her zaman sanatla ilgilenmemi teşvik etti. Mücadeleci ruhum da ondan geliyor. Ama şimdi babam eve döndükten sonra yaşadıkları ile ilgili anılarını dinlerken boyun eğmeyen bir kişi olduğunu ve her ne pahasına olursa olsun varlığını sürdürme kabiliyeti gibi nitelikler görüyorum. Şimdi 30 yaşlarımdayken babamın kim olduğunu yeniden keşfederek ikinci bir çocukluk yaşıyor gibiyim. Babam daha önce zihnimde daha çok bana anlatıldığı gibi yer alırken şimdi başkalarının söylediklerinden oluşan bu simanın son derece yetersiz olup gerçeği tam olarak yansıtmadığını görüyorum. Babamın yokluğu yazmama yardımcı oldu mu bilemiyorum ama yaratıcı doğamın annemin varlığı tarafından şekillendirildiğini kesinlikle söyleyebilirim.
0: Hayatınızdaki bu olumlu etkisinden dolayı annenize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca hayatınızdaki en uzun metin olan Kuzgunlar Kervanı, Kervanza Garvani başlıklı romanınız hakkında da bir soru sormak istiyorum. Bir süre önce bu eserinizi bir tren istasyonunda tanıttığımızı hatırlıyorum. Şu anda 8 ayrı dile çevrildiği doğru mu? Bu kitapta yayıncıların ve okuyucuların ilgisini çeken şey nedir? Son birkaç yılda 3 baskıdan geçtiğini de biliyorum. Bu kitap piyasasının o kadar da büyük olmayan Bulgaristan'da son derece nadir görülen bir durum.
1: В момента започва да пътува всъщност. Тази година за първи път бях в Испания и там представях в Мадрид.
2: Хали хазирда китап узун бир йолчулуга чыкмыш булунуйор. Бу йыл илк кез Испаниядайдым ве романымы Барселонада таныттым. Окуючулары насыл джезбеттиğini билемиорум, ама бу эсер санки булгар эдебиятынын бир парчасы олмак үзере узун заман язылмайы беклемише бензиор. Yine de her ne kadar Bulgaristan şartları bağlamında düşünülmüş ve ortaya çıkmış olsa da bu kitabın İspanya'da da rahatlıkla kabul görüp yaşayabildiğini fark ediyorum. Güya küçük insanların ve küçük insanların dilini konuşuyor ama bence küçük kasaba ve küçük insan diye bir şey yok. İspanyollar da evden ayrılmanın acısını iyi bilir. Kentleşme oradaki küçük kasabaları da nüfusundan yoksun ettiğini görüyoruz. Bu yüzden İspanyollar metni kolayca çözebildiler ve bu sayede İspanya'da harika deneyimler yaşadım. Örneğin Brüksel ve Berlin'de olduğu gibi Avrupa'nın birçok büyük şehrinde hemşehrilerimizin bir araya geldiği edebiyat kulüpleri ve toplulukları var ve onların kitabı

0: Bunu çok farklı şekillerde okuduklarına şahit oldum. Bu da metnin muhtemelen evrensel bir okuma deneyimi sunduğunun ve bu evrenselliğin insanlara hitap edebileceğinin bir işareti.
1: Aslında bölgesel bir yapıtın evrensel de olabilmesi ve farklı yerlerde farklı şekillerde yorumlanması büyük bir başarı.

0: Emine Satkı, bundan kısa süre önce büyük ölçüde Bulgaristan'daki Türk kültürüne adanmış Viz dergisinin bir sayısını hazırladınız. Bu kültürde yeni bir dinamik seziyor musunuz? Sadece hayatta kalması için değil, yeni ve yüksek kaliteli eserler yaratabilmesi için koşullar elverişli mi? Ve bunun gerçekleşmesi için neler yapılabilir?
1: Çok ilginç ve yine cevaplanması kolay olmayan bir sorudur bu. Bulgaristan'daki Türk kültürüne yönelik devlet politikaları farklı dönemlerde çok tutarsız, hatta zaman zaman şizofrenik bile olmuştur. Şu anda Bulgaristan'ın sadece kendi yurttaşlarına değil, aynı zamanda Avrupa anlatısına da uyandığı bir tür ara dönem yaşıyoruz. Ülkemiz daha geniş bir ölçekte kendine bakmaktadır.

0: istiyor ve bu yerel Türk kültürü için de iyi bir haber aslında. Ve bu kültürün gereği gibi tanıtılabilmesi için ulusal medyanın da ona uyanması gerekir. Bu da ayrıştırıcı bir amaçla değil, Bulgar Türk kültürünün bağlamına entegre edilmesi adına yapılmalı. Giderek daha fazla Türk kökenli genç farklı ülkelere seyahat etme fırsatını bulduğu için onların bir kısmı sanatçı kimliklerini ortaya koyacak. Çünkü giderek daha kozmopolit hale geliyorlar. Bizim de okuyucular ve dinleyiciler olarak geçmişten gelen basma kalıp algıların kölesi olmadan yerel Türk kültürünün yeni yüzüne kucak açmamız ve onu yaratan sanatçıları teşvik etmemiz son derece önemlidir.
1: Söylediklerinize tamamen katılıyorum. Yerel Türk kültürüyle ilgili şöyle bir sorun da var. Gerçi sizin durumunuzda bu sorun yok. Çünkü Bulgarca yazıyorsunuz. Ve Bulgarca yazanlar çağdaş Bulgar edebiyatına daha kolay karışıyor. Ama Türkçe yazanlar dezavantajlı durumda. Çünkü eserleri birkaç istisna dışında Bulgarca'ya çevrilmiyor. Ve bu nedenle de Bulgar okuyucuya ulaşamıyor. Belki de eser çevirilerini destekleyen fonlar bu eserleri de kapsamalıdır.
2: Да, за съжаление, аз съм от хората, които

0: Valla Türkiye hakkındaki fikir ve algıların zaten değişmekte olduğunu görüyoruz. Televizyon dizilerinin bile bunda rolü vardır. Bunlar Bulgaristan'a ulaşan bir tür popüler kültürdür. Bulgaristan'ın eskisine nazaran biraz daha zengin ve mali açıdan güçlü olması da mühim. Bulgarlar Türkiye'ye alışverişe gidiyor ve Türkiye'nin tarih kitaplarında bize öğretilen Türkiye olmadığını görüyorlar. Ve bence Türkiye'nin çağdaş edebiyatının yanı sıra yerel Türk kültürünü de Bulgaristan'daki okur yazar kitlesine sunmanın tam zamanıdır. Çünkü aramızda anlatılacak çok fazla hikaye vardır.
1: Doğru. Ve son bir soru. Yakın arkadaşlarınız zamanınızın çoğunu yurt dışında geçirdiğinizi biliyor. Ancak şu anda sizi Bulgaristan'da, Garvan köyünde buluyoruz. Sanırım göçebe genleriniz açıkça etkisini gösteriyor. Zamanla gurbete son veren babaların durumuna düşüp memleketinize kalıcı olarak dönmeniz mümkün müdür?
2: Аз съм до някъде баща ми и с тази разлика, че нямам деца.
0: Bir bakıma babama
2: Но
0: benziyorum.
2: моето
0: Tek fark çocuklarımın olmamasıdır. Kendimi bildim bileli hep seyahat ettim. Kalıcı olarak Bulgaristan'a yerleşip yerleşmeyeceğimi bilemiyorum. Seyahat etmek benim için sorun değil. Ama benimle babam arasında büyük bir fark var. Çünkü ailemin bu ay elektrik faturasını ödeyip ödeyemeyeceğini dert edip stres yaşamak zorunda değilim. Bu belki de benim neslimin şansı. Ebeveynlerimizin fedakarlığından faydalanmış olmamız. Ve bu hikayeleri anlatmak istememin nedenlerinden biri de aslında budur. Çünkü sonuçta birçok şeyi bu insanlara borçluyuz. Her zaman birlikte olamasak bile en azından bu hikayelerin aileler tarafından duyulmasını sağlamalıyız.
1: Seyahatler sanatçıyı besliyor ve bunların hayatınızın bir parçası olması gayet doğal. Sevgili Emine Satkı, kültür, sanat, edebiyat programına katıldığınız için kendi adıma ve bu sohbetten keyif alacaklarına inandığım dinleyicilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, çok değerli hocamız Aziz Şakir Taş, Emine Sıtkı ile gerçekleştirdiği ve Geri Dönen Babalar Projesi üzerinde konuştuğu röportajı dikkatinize sunduk. Birbirinden güzel şarkılarla süsledik. Bugünkü gençlik programının devamında sonuna kadar böyle güller üzerine şarkılar ve türküler dinletmeye karar verdik arkadaşımız Danayıl'la birlikte. Umarız beğenirsiniz efendim.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, değerli gençler, değerli ruhu, gönlü, hep genç olan sevgili dinleyiciler. Bir gençlik programımızın sonuna geldik. Gününüzün güzel, mutlu ve neşeli geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Merhabalar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Bulagova. Programı hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. Bugün de dopdolu bir programla çıkıyoruz karşınıza. İlgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

Değerli dinleyiciler, bu programımıza International Booker Prize ödüllü ilk Bulgar yazarı Gheorghe Gospodinov'un eserlerini Türkçe'ye kazandıran Profesör Hasine Şen Karadeniz'i konuk ediyoruz. İş arkadaşımız Aziz Şakir Taş'a konuşan Hasine Şen, Rodopların tütün tarlalarından İstanbul Üniversitesi Bölüm Başkanlığı'na ve roman çevirilerine uzanan kültür serüvenini anlattı. Hasine Şen Karadeniz'in çevirileri Bulgar yazar Gheorghe Gospodinov'un Türkiye'de geniş bir okur kitlesine ulaşmasında önemli rol oynuyor. Bu yıl Metis Yayınları tarafından yayımlanan Yokluğun Haritaları ve Bahçıvan ile Ölüm başlıklı eserleri Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Özellikle Bahçıvan ile Ölüm, ortak kültürel hafıza ve yaz deneyimleriyle Türk okurunun derin bir bağ kurduğu bir roman olarak öne çıktı. Gospodinov'un Bursa ve İstanbul'da düzenlenen kitap tanıtımları da doğal olarak yoğun ilgi gördü. Tıklım tıklım dolan salonlarda uzun imza kuyrukları oluştu. Konuyla ilgili ayrıntıları önümüzdeki dakikalarda iş arkadaşımız Aziz Şakir Taş'ın Profesör Şen'le yaptığı sohbeti dikkatinize sunarak aktaracağız.

0: Sevgili dinleyiciler, bendeniz Aziz Şakir. Programımızın bugünkü konuğu İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyat Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasine Şen Karadeniz. İmkanımız olursa kendisini stüdyomuzda da ağırlamak isteriz. Ama şimdilik Sofya İstanbul arasındaki mesafeyi telefon üzerinden sohbet ederek aşmaya çalışacağız. Hasine Hanım, programımıza hoş geldiniz. Uğurlar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Aziz Bey. Sizinle ve doğup büyüdüğüm ülkemin dinleyicileriyle bir arada olmak benim için gerçekten çok özel bir deneyim. Davetiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Bizi dinlemek için zaman ayıran herkesi de sevgiyle selamlıyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Hasine Şen, Kırcaali doğumlu. Kırcaali'de başlayıp İstanbul'da devam eden hayat serüvenini bizimle kısaca paylaşmasını kendisinden rica edeceğim.
1: Benim hayat serüvenim aslında birçok 89 Bulgaristan göçmeninin deneyimlediği bir yolu takip ediyor. Göçten sonra zorlu bir uyum süreci yaşadım. Sonra tam alıştım derken bir özlem duygusu yükseldi. Ardından da iki ülke ile iki kültür arasında kendime ait bir yer edinme çabası. Bu süreci kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Çeviriye yönelmemi de bu çabanın bir yansıması, kimliğimin iki unsuru arasında bir tür köprü kurma girişimi olarak görüyorum. Fakat edebiyata ve dile olan ilgim bunun da öncesine dayanıyor. Göç etmeden önce Kırcaali'de Rusça ve Batı dilleri eğitimi veren Hristo Botev Lisesi'nde İngilizce bölümünde okudum. Bu altyapı Türkiye'ye geldikten sonra İngilizce eğitim veren bölümlere yönelmemde belirleyici oldu ve böylece İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde okudum. Şimdi de belirttiğiniz gibi mezun olduğum bölümde ders veriyorum ve akademik çalışmalarımı sürdürüyorum. Türkiye'ye ilk geldiğim döneme dönecek olursak, edebiyat çevirisi yapmak bir yana, o yıllarda günlük konuşmayı rahatlıkla sürdürebilecek düzeyde bile Türkçe bilmiyordum. Bu Bulgaristan geçmişimden taşıdığım kişisel yaralarımdan biriydi ve bu eksikliği kapatmayı hayatımın temel önceliklerinden biri olarak gördüm. Çeviri bu anlamda benim için önemli bir rol oynadı. Bu alana ilk yöneldiğim dönemde bu çevirileri yayımlamak ya da edebiyat çevirmenliği yapmak gibi bir hedefim kesinlikle yoktu. Bulgarcadan Türkçe edebiyat çevirisini daha çok Türkçemin ne derece geliştiğini ölçmenin bir yolu olarak görüyordum. Sonrasında aralarında sizin de bulunduğunuz arkadaşlarımın teşvikleriyle yayımlamaya yönelik çeviri projeleri üzerinde çalışmaya başladım. Böylece yalnızca kendimi geliştirmek için başladığım çeviri çalışmaları zamanla benim için daha geniş bir anlam kazandı.
0: Çevirerek dil öğrenmek, bu da yeni bir yöntem.

0: Sevgili Hasine, sizinle çeyrek asrı aşkın bir süredir tanışıyoruz. Ve Bulgarca'dan Türkçe'ye, Türkçe'den Bulgarca'ya yaptığınız birçok çevrenin basılıp gün yüzü görmesine bizzat tanık oldum. Bu yıl İstanbul'da Metis Yayınları tam iki çevrenizi yayınladı. Bulgaristan 1989 sonrasında en çok çevrilen yazarlarından biri olan Georgi Gospodinov'un Yokluğun Haritaları ve Bahçıvan ve Ölüm. Bu eserlerin birincisi şiir nesir karması, ikincisi de roman. Sevgili Hasine, bu kitapların Türk okurları tarafından nasıl karşılandıkları hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz?
1: Georgi Gospodinov'u Türk okuru ilk olarak 2010 yılında çevirdiğim doğal roman eseriyle tanıdı. Ve geçen 15 yıl içinde her yeni kitabıyla birlikte yazara duyulan ilgi giderek arttı. Bugün Türkiye'de geniş ve sadık bir Gospodinov okur kitlesinin bulunduğunu söyleyebilirim. Bu ilgi daha sonra çevirdiğim Hüznün Fiziği ve Zaman Sığınağı romanları ve Yokluğun Haritaları başlıklı şiir kitabıyla daha da büyüdü. Birkaç ay önce yayınlanan Bahçıvan ve Ölüm'ün Türkçe çevirisi ise çevrildiği diller arasında en güçlü yankı uyandıran eserlerden biri oldu.
0: Ve sanırım ikinci bir baskı da var. Georgi Gospodinov 28 ve 29 Kasım tarihlerinde Bursa'da ve İstanbul'da yapılan iki etkinlikte Türk okurlarıyla buluşabildi. Bu etkinliklerde siz de vardınız çevirmen olarak. İzlenimlerinizi paylaşabilir misiniz?
1: Gospodinov'un önce Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında

0: kapsamında. Ardından da İstanbul'da bir konuşması oldu. Her iki etkinlikte inanılmaz yoğun ilgi gördü. Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi ve İstanbul'da Kadıköy İstanbul Kitapçısı tıklım tıklım Gospodinov'un Türkiye ziyaretini bekleyen okurlarıyla doluydu. Özellikle Bursa'da gelenlerin çoğunun Bulgaristan kökenli olması Gospodinov için güzel bir sürpriz oldu. Her iki etkinlikten sonra uzun imza kuyrukları oluştu. Yazar herkesle ayrı ayrı konuşamadığından, isteyen herkesle fotoğraf çektiremediğinden duyduğu üzüntüyü paylaştı. Çünkü gelen herkesin özellikle Bahçıvan ve Ölüm romanı bazında kendisiyle paylaşmak istediği sayısız hikayesi vardı.
1: Georg Gospodinov'un Facebook'tan paylaştığı fotoğrafları gördüm. Gerçekten tıklım tıklımdı. Büyük ilgi oldu ortada. Peki Georg Gospodinov'un özellikle de Bahçıvan ve Ölüm romanının Türkiye'de bu denli yoğun ilgi görmesini nasıl değerlendirebilirsiniz?
0: Türk okurunun Bahçıvan ve Ölüm romanına gösterdiği ilgiyi bu kitabın Bulgar ve Türk kültürlerinin ortak hafızasına ve müşterek duygusal deneyimlerini görünür kılan bir roman olmasıyla açıklıyorum. Ölüm, yas ve kayıp gibi son derece hassas temalar etrafında örülen bir eser bu. Yazarın kanser nedeniyle vefat eden babasıyla geçirdiği son bir ayı ele alıyor. Bu roman baba-oğul ilişkilerinin dinamiklerini, hastalığa ve ölüme dair kültürel yaklaşımları ve yas sürecinin ritüellerini ayrıntılı bir biçimde anlatıyor. Ortak tarihsel ve kültürel geçmişimizin bu konularda yarattığı benzerlikler, Türk okurunun romandaki tasvirlerde büyük ölçüde kendi aile örüntülerini ve tanıdık kültürel öğeleri görmesine imkan tanıyor. Bu karşılaşma Bahçıvan ve Ölüm'ün Türk okuru tarafından içeriden daha bize ait bir deneyim olarak algılanmasını sağlıyor ve metinle okur arasında güçlü duygusal bir yakınlık kurmasına zemin hazırlıyor. Bunun ötesinde Bahçıvan ve Ölüm kayıp ve yas temalarını ele alan bir eser olarak okuru derinden sarsmakla birlikte genel etkisi itibarıyla teselli duygusu da bırakan bir roman. Bu duygu kendini daha ilk cümlede belli ediyor. Çok güçlü bir açılış cümlesi var romanın. O nedenle paylaşmak istiyorum. Babam bahçıvandı, şimdi bir bahçe. Metnin bu felsefi şiirsel uslubunun okurla kurduğu özel bağda önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Benim için de yalnızca bir çevirmen olarak değil, bir okur olarak da hayatıma dokunan bir kitap oldu.

0: Peki son çevirdiğiniz kitapların çeviri süreciyle ilgili deneyimlerinizi dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Çok meşakkatli bir süreç.
1: Bahçıvan ölümden önce Gospodinov'un dört şiir kitabından eserler dahil eden Yokluğun Haritaları başlıklı bir derleme kitap üzerinde çalıştım. Şiir çevirisine girişmek benim için pek kolay olmadı. Gospodinov kendini romanlarında şiir kaçakçılığı yapan biri olarak tanımlıyor. Bu nedenle romanlarına sızan bazı şiirlerini daha önce bir roman unsuru olarak zaten çevirmiştim. Bu da şiir çevirisine yönelirken bana cesaret veren unsurlardan biriydi. Bu süreçte sizin rolünüzün de çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Değerlendirmek üzere
0: Estağfurullah.
1: gönderdiğim metinleri hem bir çevirmen hem de bir şair duyarlılığıyla gözden geçirip önerilerde bulunmanız, onları yayınlamaya uygun bulmanız benim için ayrı bir teşvik kaynağı oldu. Bahçıvan ve Ölüm her ne kadar kendimi daha rahat hissettiğim bir nesir metni olsa da kendi içinde oldukça özgün bir çeviri süreci yarattı. Bu roman okuruna yalnızca bir hikaye anlatmıyor, aynı zamanda okurun kayıp ve yasla ilgili kişisel hikayelerinin kilidini de açıyor. Bu yoğun duygusal etki çeviri sürecini de daha içsel, daha duygusal bir deneyime dönüştürdü. Çeviri esnasında karşılaştığım zorluklardan biri, baba karakterinin konuşmalarında çorbacı, soluk, iştah, duvar, kır gibi çok sayıda Türkçe kelime kullanmasıydı. Erek dilin Türkçe olması nedeniyle Bulgarca'da özgün bir katman oluşturan bu sözcüklerin çoğu Türkçe'de görünmez hale geliyor. Türkçe metnin içinde eriyor. Bu yüzden çeviri boyunca karakterin Bulgarca konuşurken Türkçe kelimelere başvurduğunu sezdirebilmenin, metnin bu çift katmanlı dil yapısına olabildiğince hissettirebilmenin yollarını aradım. Bir kitabın okurda uyandırdığı yankının çevirinin yetkinliğiyle doğrudan ilişkili olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Bahçıvan ve Ölüm'ün gördüğü ilgi benim için hem bir mutluluk hem de güçlü bir motivasyon kaynağı oldu.
0: Emeğinize sağlık diyesim geliyor. Bu ay Sofya'da her yıl farklı edebiyat alanlarında ödüller veren Ulusal Kültür Sarayı, bu yıl çeviri alanında Bulgarca'dan Türkçe yaptığınız 3 çevirinizden dolayı sizi önce 11 kişiden oluşan, sonra da 3'e düşen kısa aday listesine dahil etti. Bu eserler az önce bahsi geçen Yokluğun Haritaları, Petya Kokudeva'nın çocuk kitabı Lupo ve Tumba ve Yordanka Belevan'ın öykü kitabı Keder. Yanılmıyorsam ilk kez bu aday listesinde Bulgarca'dan Türkçe çeviriler yapan birisine yer veriliyor. Ve ben şahsen kendim adına çok çok gururlandım.
1: Evet, bu benim için de büyük bir sürpriz oldu. Bu yıl Ulusal Kültür Sarayı'nın verdiği Peroto Kalem Edebiyat Ödülü aday listesinde yer aldım. Bu düz yazı şiir çocuk edebiyatı ilk eser ve Bulgarca'dan farklı dillere çeviri alanında verilen bir ödül. Burada sizin de Kelimeler Üzerinde Alçak Uçuş başlıklı ilk romanınızın ilk eser kategorisinde aday listesinde yer aldığını da belirtmek isterim. Bu yıl benim de bildiğim kadarıyla

0: çevirisinin geleceğine yönelik bir umut verdi.
1: Aslında çevirmenler bu tür ilhamlara muhtaç diyebilirim. Çünkü nadiren takdirle karşılanıyor emeğimiz. Çeviri çok zamana mal olan bir çaba. Üstelik iyi ödenen bir iş olduğu da söylenemez. Bu fedakarlığa değer mi? Ben kendime de soruyorum sık sık bu soruyu.
0: Bu uğraşın fedakarlık yönlerini düşündüğüm zamanlar oldu elbette. Çeviri yapmak aynen yazarlık gibi yalnız kalmayı, çeviri süreci boyunca dünyadan soyutlanmayı gerektiren bir eylem. Çevirmen gerçek dünyada başkalarıyla birlikte olmak yerine kendini gönüllü olarak çevirdiği kitabın evrenine kapatır ve böylece kendini bir tür yalnızlığa mahkum eder. Çevirinin özellikle bu yönünü değerlendirdiğim zamanlar oldu. Ama zamanla üzerinde çalıştığım kitapların belirli süre boyunca içinde yaşadığım fiziksel mekanlar oluşturduğunu fark ettim. Bunu özellikle Gus Budimov'un Zaman Sığınağı'nı çevirirken daha yoğun bir şekilde hissettim. Bu kitabın üzerinde pandemi döneminde çalışmıştım ve benim için gerçek bir sığınak görevi gördü. Bir yazar

0: yazarın yarattığı evreni yeniden farklı bir dilde canlandırmak için onun zihnini bir nevi ele geçirmek gerekiyor. Bu da anlatıcılarla ve karakterlerle günlük hayattaki iletişime nazaran çok daha yoğun bir etkileşim gerektiriyor. Bu insana dünyadan soyutlandığını, yalnız olduğunu unutturan yoğunlukta bir deneyim. Kısacası çevirinin fedakarlık gerektiren ve ancak gönülden yapıldığı sürece zihinsel ve duygusal bir tatmin getiren bir uğraş olduğunu düşünüyorum.
1: Gerçekten çevirmen yazar arasındaki etkileşim genellikle gözlerden uzak kalan ama çevirinin kalitesini yakinen etkileyen bir unsur.

0: Hasine Şen. Hep Bulgarca'dan Türkçe çevirileri konuştuk buraya kadar. Ama az sayıda da olsa Türkçeden Bulgarca'da çevirileriniz mevcut. Aynı diller arasında olmasına rağmen bu iki yön çevirmenler açısından çok farklı şekilde algılanabiliyor. Kitap halinde olmasa da İngilizce'den de çevirileriniz vardır diye tahmin ediyorum. Hangi yönde çeviri yaparken en rahat hissediyorsunuz?
1: Türkçeden Bulgarca'ya ve İngilizce'den Türkçe'ye yaptığım çeviriler var. Ama özellikle edebiyat çevirisinde şu anda kendimi en rahat ve en yetkin Bulgarca-Türkçe yönünde çalışırken hissediyorum. Bu dil yetkinliğinin ötesinde bana çevirdiğim metinler

0: olan bağımı sürdürme şansı da veriyor. Genelde 89 sonrası Bulgar yazarları ilgimi çekiyor. Çünkü onların eserleri aracılığıyla Türkiye'ye göç ettikten sonra orada yaşananları ikinci elden de olsa deneyimleme imkanı sunuyor. Bunun dışında Bulgarcadan Türkçe'ye çeviri yapan kişi sayısı daha az olduğu için kendimi bu alanda daha yararlı buluyorum. Son zamanlarda Türk yayın evleri Bulgar edebiyatına yoğun bir ilgi duyuyor. Bunda Gyorgy Gospodinov'un 2023'te Booker ödülü alması çok etkili oldu. Aynen Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü almasının Türkçeden Bulgarca'ya yapılan çeviri yoğunluğunu artırması gibi. Bu durum benim çeviri yoğunluğuma da ciddi bir oranda yansıdı. Önümüzdeki süreçte de çeviri çalışmalarım muhtemelen bu yönde olmaya devam edecektir.
1: Gerçekten de Bulgar'dan Türkçe'ye yapılan çeviri sayısı çok düşük. Bunun ana sebebi çok az sayıda bu alanda uzman olması ve gerçekten bütün yaptıklarınız takdirle karşılanmalı. Hasine Hanım, sizinle ortak bir yanımız var. Bir sonraki sorum sırada. Bir yandan edebiyat ve çevirilerle uğraşıyoruz ama bir yandan da işimiz gereğince akademik kariyer sahibiyiz. Bununla ilgili özellikle merak ettiğim husus şu. Bu iki hayatı birleştirmek zor olmuyor mu? Ve sadece birisini seçmek zorunda bırakılsaydınız hangisini seçerdiniz?
0: Akademik alanınız Slav dilleri veya Bulgar dili ve edebiyatı ise Bulgarcadan edebiyat çevirisi yapmak akademik çalışmalarınızı doğrudan besleyen bir uğraş olabilir. Benim çalışma alanım Amerikan edebiyatı olduğu için çeviri akademik kariyerimden bağımsız olarak yürüttüğüm ayrı bir faaliyet alanı oldu. İnsan işinden bir noktada zaten emekli olmayı planlıyor. Emekli olunca muhtemelen çeviri yapmaya devam ederim diye düşündüm hep. Ama daha önceki bir süreçte seçim yapmak zorunda kalsaydım, çeviri yine ek uğraş olurdu diye düşünüyorum. Çünkü 15 yıl önce Bulgarcadan Türkçe edebiyat çevirisi yapmaya başladığımda bu geçim kaynağı sağlayabilecek bir uğraş değildi. Son 1,5-2 yıldır ortam daha farklı ama ben yine de çeviriyle mevcut ilişki düzeyimi korumak isterim. Çünkü bu işi ek iş olarak yapmak bana istediğim yazarı, istediğim kitabı çevirme özgürlüğü tanıyor.
1: Ve son sorum. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç edeli 35 yıl geçmiş. Ama kültürel anlamda düşüncelerinizle ve yazdıklarınızla bir parçanız hep Kırcaali, Sofya ve Bulgaristan'ın farklı noktalarında da bulundunuz. Hiç tekrar memleketinize dönmeyi ve buraya yerleşmeyi düşündünüz mü? Mesela Rodopların güzelim bir köyüne yerleşip kendi kitabınızı yazdığınızı hayal edin.
0: Ben Kırcaali doğumluyum ama hayatımın ilk 7 yılını, okul öncesi yıllarımı oradaki telaffuzuyla Gırcalı'nın Garabaslı köyünde geçirdim. Bulgarca adı Kaluyan Sidir köyümün. Bu ilk 7 yılın tütün tarlalarında, çocukların da tüm üretim süreçlerinde yer aldığı bir dönemde geçti. Sonra Kırcaali'ye taşındıktan sonra da köye gitmek için hafta sonlarını ve tatil dönemlerini sabırsızlıkla bekleyerek geçirdiğim bir çocukluk yaşadım. Bu açıdan bu köy deneyiminin karakterime, hayata bakışıma da ciddi ölçüde yansıdığına ve hala da ondan beslendiğime inanıyorum. Bu nedenle de sizin gelecek için öngördüğünüz Rodopların bir köyüne yerleşip kendi kitabımı yazmaya dair o güzel hayali ben aslında daha 17-18 yıl önce hayata geçirmeye çalıştım. Ve bir dönem yıllık izinlerimi ve tatillerimi köyümde geçirdim. Bir nevi köyüme geri dönüşümü daha o yıllarda yaptım. Ve doçentlik ve profesörlük yayınlarımı köyümün huzurlu ortamında tamamladım. Bir süredir maalesef köyümden daha uzak kaldım ama gelecekte sizin çizdiğiniz bu güzel tabloda da yer almak isterim.
1: Hasine Hanım, kültür sanat edebiyat programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Nice yeni çeviri ve baskılar diliyorum.
0: Davetiniz için teşekkür ediyorum Aziz Bey. Programınıza katılmak beni onurlandırdı ve çok mutlu etti. Umarım dinleyicilerimiz için de keyifli ve ilham verici bir sohbet olmuştur.

0: İş arkadaşımız Aziz Şakir Taş'ın Profesör Hasine Şen Karadeniz'le yaptığı sohbeti dikkatinize sunduk. Sıradaysa Bahçıvan ve Ölüm romanından küçük bir bölüm var. Bu bölümü Görgi Guspodinov'un radyomuza bizzat onay vermesi üzerine seslendirerek beğeninize sunuyoruz. Bedriye Haliz okuyor.
1: Babam günleri için pazarlık yapıyor. Durumunun ağır ve günlerinin sayılı olduğunu öğrenince önce Aziz Görgü gününe kadar erteleme istedi. Son bir kez bir araya gelelim. Bugünü hep kutlarız. Görüşelim, yemeğimizi yiyelim ve ben sonra gideyim ha? Ve ayrıntılarıyla sofrayı anlattı. Kuzuyu, sarımsağı, ağzının suyu akar insanın. Kısa bir süreliğine hastanede teşhislerin ve metastazların arasında değildik sanki. Doktor bile kulak verdi ve epikriz belgesini yazmayı bıraktı. Ama soruyu yanıtlamadı. Babam da anladı. Çok fazla istemişti. Pekala, Aziz Görgü çok uzak. En azından guguk kuşunun ötüşünü duyacak mıyım? Babam şairdi. Hiç farkında olmasa da. Guguk kuşu ne zaman öter diye sordu doktor. Genelde Nisan başında yanıtını verdi babam. Hayatının tılsımlı derisini bir ay kısaltmış oldu. Onun yerinde olsaydım ben de en azından bahar için pazarlık yapardım diye düşündüm. Doktor sadece gülümsedi. Başını belirsizce salladı ve yine cevap vermedi. Acaba babam onu

Tanrı'dan bir bahar daha dilenmek için aracı olarak mı kullanıyordu? Ve bu Tanrı'nın zavallı babama birkaç ay daha vermesi neyine mal olurdu ki? Sadece ektiği çiçeklerle göz göze gelebilmek için. Bahçeyi seyretmek, küpe son bir kez kemiğini fırlatmak için. Bizleri son bir kez bir araya getirecek ve çekip gidecekti. Babamın bundan fazlasını isteyemeyeceğinden eminim. Ama Tanrı,

bizleri son bir kez bir araya getirecek ve çekip gidecekti. Babamın bundan fazlasını isteyemeyeceğinden eminim. Ama Tanrı her zamanki gibi duymazlıktan geliyordu. Onun yeryüzündeki temsilcisi olan doktor da söz vermeye cesaret edemiyordu. Peki en azından Noel için bir araya gelsek, kardelenler baş gösterse, dedi babam ve beklentiyle doktora baktı. Noel 20 küsür gün sonraydı. Zamandan bile sayılmazdı. Noel için olabilir, cevabını verdi doktor. Duyduğum en merhametli ve aynı anda en acımasız cevaptı bu. Çıkışta babam kapıda durdu ve şöyle dedi. Doktor bey, organlarımı bağışlamak istiyorum ama sağlam, doğranmamış bir yerim kalmadı.

Değerli dinleyiciler, şimdi de Gheorghe Gospodinov'un kaleminden çıkan Kör Vahişe başlıklı kısa öyküyü dinletiyoruz. Bugünü yaşayamayan insanlara ilişkin alegorik bir hikaye olan bu eserin baş kahramanı olan Vahişe, sağ gözüyle sadece geçmişi, sol gözüyle ise sadece geleceği gördüğü için bugünü göremez hale gelmiş durumda. Gheorghe Gospodinov'un Kör Vahişe hikayesi Theodor Uşev tarafından son derece başarılı

0: bir şekilde çizgi filmine dönüştürüldü ve 2017 yılında kısa metrajlı çizgi filmi kategorisinde Oscar ödülüne aday gösterildi.
1: Kör Bayşe. Sol gözüyle sadece geçmişi görebiliyordu. Sağ gözüyle ise gelecekte olacakları. Tüm görenler gibi iki gözü de açık olmasına rağmen Bayşe kör gibiydi. Kör Bayşe diyorlardı ona. Evden nadiren çıkar, avluda ellerini öne uzatarak gezer, kiraz ağacına toslar, böğürtlenler her yerini çizer, çardağın altındaki çömleklere çarpardı. Onun için bugün diye bir kavram olmadığı gibi kiraz ağacı, böğürtlen ve çömlekler de yoktu. Sol gözüne göre onlar daha topraktan var olmamışlardı. Sağ gözü için ise artık solmuş veya toprak olmuşlardı. Vayşa daha küçükken ilk olarak annesi fark etmişti onun bu garip körlüğünü. Nereden bilebilirdi ki Vayşa'nın sol gözüne göre üzerine eğilen bu kadının, henüz ayaklarının üzerine yeni basan bir bebek, sağ gözüne göre ise çirkin, yaşlı bir nene olduğunu. Vayşa konuşmaya başlayıp ne gördüğünü yarım yamalak anlatmaya çalıştıkça gözlerinde kara büyü olduğuna karar verdiler. Bir sürü koca karı sıraya girmiş, Allah korusun, dağlara taşlara vah vah deyip durdu, üfleyip püfledi. 40 gün her sabah gün doğmadan şakayık tohumu içsin. Şahin ödü yaksın, sıcağı sıcağına gözüne bastırsın. Kara tavuk taşlığının derisini soyup gözlerine koysun. Nilelerden sadece birisi bir kenarda sessizce oturmuş, kaplumbağa gibi başını bir o tarafa bir bu tarafa sallayıp durdu. Nihayet herkes dağıldıktan sonra yerinden kalktı ve usulcacık iki gözünü bir araya toplayacak ve kızı bu dünyaya geri getirecek bir şey bulunmazsa hiçbir şeyin faydası olmaz deyip gitti. Büyüdü Bayşa, serpildi. Genç ve güzel bir kıza dönüştü. Sol gözünün kahverengi, sağ gözünün yeşil olması bile güzelliğine güzellik kattı. Günün birinde genç bir delikanlı onu istemeye geldi. Bayşa ise önünde duran genci şöyle görüyordu. Sol, Allah'ım bu sümüklü çocuk mu beni istemeye gelmiş? Zavallıcık, gömleği sarkmış, dizleri yara bere içinde. Ben onun anası olabilirim. Oysa bu çocuğu beni istemeye göndermişler. Benimle alay ediyorlar galiba. Allah'ım, sağ, elleri titrek, kılları ak. Günah olduğunu biliyorum, biliyorum Allah'ım ama toprak kokuyor. Artık yolcu görünüyor ama zevce istiyor. Koynuna nasıl girerim, gözlerine nasıl bakarım Allah'ım. Ve aynı hikaye onu istemeye her gelenle tekrarlanıyordu. Bir türlü iki gözü bir araya toplayacak kimse çıkmıyordu. Seneler geçti. Güzeller güzeli Vayşa bir gözü geçmişte, diğer gözü gelecek günlerde yaşamını sürdürüyordu. Bazen gördüklerinin sınırları iyice daralıyor, her an gözleri bugüne odaklanacak gibi oluyordu. Fakat sağ gözünde güneş tam doğmak üzereyken soldakinde ay beliriyordu. Bazen de geçmişle gelecek arası öyle bir açılıyordu ki, Bayşan'ın fısıltıyla anlattıklarına göre sol gözündeki dünya halen boş ve ıssız bir yerdi. Uçurumları karanlıklar kaplıyordu ve suların üzerinde bir şeyler ne olduğunu kendisi de bilmiyordu, uçuşuyordu. Aynı zamanda sağ gözünün önünde uzunluğu enine eşit dörtgen bir şehir beliriyordu. Şehir surları ise jaspis, safir, kalsedon, zümrüt ve akik gibi envai çeşit değerli taşlarla bezeliydi. Ve geceleri yattığında Vayşa'nın gözlerine yine huzur yoktu. Rüyaları yılan dili gibi ikiye ayrılıyor, bir göz uykusunda kelebekleri kovalarken ve şakayıklar boyunu aşmışken diğerinin rüyasında ise koparılmış şakayıklar buz kesmiş vücudunu süslüyorlardı. Yüzünün üzerinde ise başka kelebekler uçuşuyordu. Bu hayat Vayşa'nın canına tak etti. Bir gün bir gözünü kendi elleriyle çıkartmayı, parmaklarıyla oymayı düşündü. Fakat ikisinden birini seçmekte zorlandı. Sol gözünü oyarsa bu sadece gelecek olanla yaşamak demekti. Gelecek ise pek iç açıcı görünmüyordu. Kiminle yaşayacaktı ki o gelecekte? Kimi tanıyacaktı? Sağ gözü olsun diye düşündü. Geçmiş günler her zaman daha sıcaktı, daha güvenliydi. Bu sefer de anne ve babasına iki sümüklü çocuk olarak nasıl bakacaktı? Ne diyecekti ki onları? Nasıl yaşayacaklardı beraber? Kurtuluşu yoktu Bayşan'ın. Ne geçmişte ne de gelecekte. Bu hikayenin sonu yok. Çünkü bu dünyada Vayşan'ın iki gözünü bir araya getirecek ve hem sol hem sağ gözüne aynı görünecek bir şey bulunamadı daha. Eğer sen de okurum, sağ gözünü kapatıp bu hikayeyi sadece sol gözünle okuyorsan ve ortada beyaz kağıt dışında hiç harf ve hikaye göremiyorsan, hatta kağıt bile değil, sadece onun yapıldığı ağacı görüyorsan, senin için üzülürüm. Eğer sol gözünü kapatıp sağ gözünle okuyorsan ve harfler kaybolmuş, kağıt ise bembeyaz bir toz halini almışsa ve yine harfleri göremiyorsan, kendim için üzülürüm. Ya kör Vayşa'nın gözleriyle okuyorsundur ya da bu hikaye bir kağıt kadar solmayı yüz tutmuş bu dünya kadar fani.